matakam lile du bu kareti man da fay ngeeram lu war ci man damay geeram ki ganti man ki ma gide la mata am mayam ya la du nuqul cofe gi rew na sunu xol bodo gi renam sunu xol rotul lu wanew tagam amna ci du nu ko wax amna ci yinu nu ko wax ak bagi ñoyamo ni wax luy dag xol te do lingam wutu na sa baye ñewi yalla bokon te mu jiwe fop nu nu andak mom di wi dana nu wi fi kanamam da ko jekal far ko mu jël muy kun mu jël te kun jekal taabu fayul la far jafal daay bu mane fulu fayam